dedi Hüsnü Müştehi. Olmasaydı eş yitirmişti şöhretini. Eşk idi halilini